0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Sen benim şarkılarımsın.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehir derin uykuda. Bir gece bekçisi,

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırımlar, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi,

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve...
1: Beni neden üzüyorsunuz? İsteyince geliyorsun. Hadi bana yaklaş bir tanem.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

0: ol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

ilk albümü İbret Alem 1999 yılında yayınlandı. İşte o özel albümden bugün sizlere seçtiğim şarkı Yaralı Dilberim. Retroya Aşkın Nurengi ile devam ediyoruz. Şarkımızsa Hiç Ummazdım.

albümü Serseri Mayın 1994 yılında çıktı. Bu albümde unutulmaz pek çok şarkı var. Onlardan bir tanesi Canım Feda'yı çaldım sizlere ve Asya ile devam ediyoruz. 1996 yılındayız.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

bahar havası estirip insanı hayaller alemine sürükleyen, aynı zamanda ağızda pamuk şekeri yedikten sonraki gibi bir tat bırakan Fatih Erkoç şarkısı Vefasız. Caz ve Fatih Erkoç aynı cümle içinde çok hoş duruyorlar bence. Retro'ya Ayşegül Aldinç ile devam ediyoruz. 1991 yılındayız. Yapma ne olursun, sıradaki şarkımız.

Levent Yüksel'le 1993 yılına gittik ve şarkımız da Beni Bırakındı. Bugün yine bir yaz şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Ayna grubundan Yeniden Sevebiliriz Akdeniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin'de 15 Mayıs 30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve benzeri araç gereçlerin kullanılması da yasak kapsamına alındı. Mersin'de konut satışı Nisan ayında arttı. Mersin 4241 adet konut satışı ile Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldı. Ayrıca Mersin'de Mart ayında 381 adet iş yeri satışı gerçekleştirilirken Nisan ayında bu rakam 448 adede çıktı. Mersin'de polis ekiplerinin drone ve kent güvenlik yönetimi sistemi kameralarından gerçekleştirdiği denetimlerde 1413 sürücüye 4.701.000 TL ceza kesilirken en çok kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanmama, kask

0: takmama nedeniyle ceza kesildi. Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçesindeki çiftçilerden baskı, cebir ve şiddetle para ve değerli eşya talebinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 miktar kenevir ile tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Yenilikçi projeler Odak Mersin Demo Day 26'da yatırımcıların karşısına çıktı. Etkinlikte Mersin ve Adana'dan girişimciler projelerini ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına sunuldu. Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek tüm taraflara kayıtlı istihdam çağrısında bulundu. Toplam 80 parselden oluşacak 5. OSB için çalışmaların başladığını açıklayan Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, yeni yatırım alanlarında 2 milyon 608 bin metrekarelik alanın işaretlendiğini, bunun 1 milyon 702 bin metrekarelik kısmının sanayi parseli olarak planlandığını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne Emine ile kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Kaza Mut Silifke Karayolu'nda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de hal komplekslerinde denetimler sıklaştırıldı. Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan ürünlerden iş yerlerindeki belge ve künye kontrollerine kadar kapsamlı inceleme gerçekleştirildi. Mersin'de Turfan'da üretilen sarı kız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 TL'den alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticisini sevindirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır ölümle anılan Bekirde Kavşağı'nda üst geçit yapımına başlandı. Radyo Ülkü. Mersin'de 37 yaşındaki saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Edinilen bilgiye göre Metin Ö, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı mahallesinde eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö, Tarsus ilçesine bağlı Kaderli Dörtler mahallesinde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek işletme sahibiyle çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan Kaburga Gediği mahallesinde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy mahallesindeki akaryakıt istasyonunda tır şoförü Abdullah Koca ile pompacı Gökay Sefiloğlu'nu da silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs saldırı güzergahındaki 8 kişiyi de yaraladı. Mersin merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda yurt dışı bağlantılı organize suç ağına ağır darbe vuruldu. Operasyonda 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanırken suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda lüks araç ve daireye el konuldu. Mersin'de polis ekiplerince Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada Mersin tarımının son 20 yıldaki dönüşümünün iyi analiz edilmesi gerektiği vurgulanarak son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği belirtildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki petrokimya tesislerinin risklerine dikkat çeken Kimya Mühendisleri Odası, Mersin İl Temsilcisi Emre Ünes'in, Mersin'de yaşanan patlama ve yangın olayı bu tür tesislerin yerleşim alanlarına yakın olmasının ne kadar ciddi riskler taşıdığını yeniden gündeme getirmiştir. Tedbirlerin çok üst düzey olarak uygulandığı bu nitelikteki bir tesiste yaşanan bu kaza, aslında ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğumuzu bize bir kere daha göstermiş oldu, dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte kullanılmaya başlanacak süs havuzları ile site havuzlarında elektrik kaynaklı kazalara karşı uyarıda bulundu. Oda yönetimi ölümcül kazaların yaşanmaması için havuzlardaki elektrik tesisatlarının uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Çeşmeli beldesinde yıllardır üretim yapan köylülerin yaşadığı mağduriyeti yerinde dinleyerek, atalarından, dedelerinden kalan topraklarda tarım yaparak geçimini sağlayan köylüler, orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve asırlık ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır, dedi. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, Anamur ve Bozyazı'daki muz üreticilerinin yaşadığı fiyat düşüşüne tepki gösterdi. Üreticilerin uzun süredir düşük fiyatlarla ürün sattığını belirten Yılmaz, son indirimin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Işıklı Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen kazada bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden konuklarında yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine binlerce kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen, düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Hasan Püryan, babasından kalan asırlık su değirmenini ayakta tutarak geçmişin üretim kültürünü geleceğe taşımaya çalışıyor.
1: Radyo Ülkü.
0: Mersin'de Nisan ayında 3817 aracın trafiğe kaydı yapılırken toplam araç sayısı 908.294'e ulaştı. Mersin'deki araçların 393.880'i otomobil, 296.505'i motosiklet, 138.587'si kamyonet, 44.258'i de kamyondan oluştu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2025 yılı sonuçlarına göre Mersin'de toplam nüfus 1.956.428'e ulaştı. Kentte yaşayan 273.315 kişi 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu. Bu rakamla birlikte Mersin'de genç nüfusun toplam nüfusa oranı %14 olarak kaydedildi. Böylece kent genç nüfus oranında Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi aldığı bir araçta yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'in son yıllarda ekonomik ve sosyal göstergelerde önemli bir yükseliş yaşadığına dikkat çekerek kentin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri sıralamasında 11.likten 7.liğe yükseldiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesi Kızıl Aliler Köyü ile Korucuk Köyü'nü kapsayan 1500 hektarlık alanda açılmak istenen boksit madeni tepkiye neden oldu. Denize nazır ormanlık arazideki kültürel varlıklar ve tarımsal faaliyete dikkat çekilerek projeden vazgeçilmesi istendi. Mersin'de emekliler seyyanen zam davası için topladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2025 yılı olağan seçimli genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığı görevine İmam Gazali Hıradağ'ı seçildi. Mersin'in Mut ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile kızı Karaman'da toprağa verildi. Kaza Mut-Silifke karayolunda meydana gelmişti. Mersin kent merkezindeki çarşı esnafı durgunluk yaşayan çarşıyı hareketlendirmek için canlı müzik ve DJ performansı düzenledi. Müzik sesini duyarak çarşıya yönelen Mersinliler hem eğlenceli anlar yaşadı hem de bölgedeki dükkanları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık kursu açılırken vatandaşlara hem meslek edinme hem de istihdama katılma fırsatı sunuluyor. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezzeti ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinliği düzenlendi.
2: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
0: Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları azalırken Mersin'de ise arttı. Mersin yabancıya iş yeri satışında Türkiye genelinde İstanbul'un ardından ikinci oldu. Mersin'de yabancılara 119 adet konut ve 22 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla Rusya Federasyonu, Çin ve İran vatandaşlarına yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'ta meydana gelen saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Toros ayrıca aynı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, sektörün zorlu küresel koşullar altında ayakta kalabilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğini, gerilimler, enerji arz şokları, küresel talep daralması ve finansman maliyetlerindeki artışın ihracat performansını baskıladığını ifade etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Altun, sektörün 2026 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı başarıya dikkat çekerek vizyoner bir yol haritasıyla yeni pazar açılımlarını ana gündemleri haline getireceklerini kaydetti. Mersin'in Silifke ilçesinde ırmakta sürüklenen 41 yaşındaki ÜB ekiplerce sudan çıkarılırken hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Avrupa'dan Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gelen gurbetçiler için sigorta uzmanları yeşil kart ya da sınırda yaptırılan standart trafik sigortasının sanıldığı gibi tam koruma sağlamadığını belirterek eksik sigorta kapsamının ciddi maddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kaza ilçeye bağlı Yapıntı mahallesinde meydana geldi. Bayram öncesi Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Kurban Bayramı nedeniyle başlatılan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ileri teknoloji uygulamalarıyla hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Profesör Doktor Özcan Özçelik, ritim bozukluğu bulunan hastalarda dünyanın en gelişmiş ve güvenilir tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilen 3 boyutlu haritalama yönteminin üniversite hastanesinde başarıyla uygulandığını söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı mahallesinde Yeni Dünya Bahçesi'nde hasat yapıldı. Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karada, mikroklima iklim özelliğiyle erkenci meyve yetiştiriciliğinde önce olan Mersin'de yüksek kaliteli ve aromasıyla dikkat çeken yeni dünyaların tezgahlardaki yerini almaya başladığını belirtti.
1: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
0: Cumhurbaşkanlığı kararı ile aralarında Mersin'in de olduğu 23 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararın Mersin'le ilgili bölümünde Erdemli'de Aydınlar mahallesindeki alanların orman vasfı dışına çıkarıldı. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 138 taşınmazla 25 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Lazkiye ile Mersin arasında planlanan Roro taşımacılığının bölge ticaretine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti. Mersin'in Erdemli ile Anamur ilçelerinde etkili olan yağış, tarım alanlarına zarar verdi. Mersin'in Tece ve Davultepe sahillerinde yoğun mikroplastikler dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, atıkların kaynağının Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesisleri olduğunu belirterek, irili ufaklı su yollarının bu kirliliği denize taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü yandı. Yangın Tarsus Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Bralia Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Velican T. ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Orman Yangınları ile Mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
3: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
4: Radyo Ülkü.
3: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Radyo Ülkü 24 saat

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve

0: araba almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo Ülke.

Bugün size taşın sanata dönüşmesinden bahsetmek istiyorum. Bununla alakalı çok ilginç hikayelerim var. Taş işçiliğinde birbirinden değerli eserleri bizlerle buluşturan sanatçıya yontucu ismi veriliyor. Yontucu eserlerini murç, madırga ve taş kalemiyle hazırlıyor. Bu işçilikte kullanılan malzemelerin yapısıysa bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor. Mesela taş işçiliğiyle kurulan şehirler arasında gösterilen Mardin'de bu bölgeye özgü kalker taşı eserlere hayat veriyor. Peki taş işçiliğinin geçmişini biliyor musunuz? Az sonra konuşacağız. Ve

Bugün taşın sanata dönüşmesinden bahsedeceğim demiştim size. Taş işçiliğinin geçmişinden biraz bahsedeyim. Neolitik döneme kadar uzanıyor. Türkler bu işçilikle Anadolu'ya yerleştikten sonra tanışmışlar. İlk taş eserlerimizi Anadolu topraklarında hayata geçirirken bu dönemde günümüzde hala ayakta olan Kayseri'deki döner kümbet gibi önemli eserler de ortaya çıkmış. Bunun yanı sıra Sarkis Balyan'a yaptırılan Dolmabahçe Saat Kulesi gibi Osmanlı Devleti döneminden kalma çok değerli eserler de bugün hala yaşamaya ve herkesi etkilemeye devam ediyor. Taş işçiliği demişken hayatın her alanında karşımıza çıkan ve insan yaşamına değer katan bir işçilik bu. Tarihin eski dönemlerinden bugüne kadar saraylar, işte dini mabetler, kaleler, çeşmeler, kuleler ve evler tabii ki bu işçilikle hazırlanıyorlar. Bunun neticesinde oldukça sağlam yapılar hayata geçiyor ve bu yapılar uzun yıllar boyunca insanlığa hizmet ediyor. Kendini gösterebileceği çok fazla alana sahip olan taş işçiliği günümüzde de biliyorsunuz hala değerini korumaya devam eden sanatlardan da bir tanesi.

0: Gene temizim, boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da verizim. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Gül güne gülle de bugün taşın sanata dönüşme hikayesini anlatıyorum size. Şimdi kıymetli bir işçilik şüphesiz. Yaşamlarımıza olan katkısının dışında aslında hayat bulduğu dönemin özelliklerini de gelecek yıllara taşıyor çünkü. Mesela bugün Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarında dönemin estetik anlayışını ve üslubunu görebiliyoruz. Osmanlı dönemi eserlerinde genellikle bitkisel bezemeler ve geometrik örgüler karşımıza çıkarken Selçuklu eserlerine baktığımızda hayvan figürleri, Bizans eserlerinde de insan figürleri bizi karşılıyor. Yüzyıllardır insan hayatında yani taş işçiliği. Tarih boyunca da ustadan çırağa, babadan oğula aktarılarak bugünlere kadar ulaşmış. Bugün özellikle Anadolu'da bu işçilikle uğraşan, birbirinden değerli eserler üreten çok sayıda taş ustası da bulunuyor. Yetenek ve ilgi isteyen taş işçiliği günümüzde de tüm ihtişamıyla yaşamaya devam ediyor. Kaşıkçı Elmas'ından bahsedeceğim hazır taş demişken size, ama şarkıların sonrasında.

Kaşıkçı elmasını anlatacağım demiştim size. İlginç bir hikayesi var. Kaşıkçı elması adını kaşık benzeri oval formundan alan ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen en önemli mücevherlerden bir tanesidir bilirsiniz. Çevresi çift sıra olacak şekilde eski mazarin kesimli 49 adet elmasla süslenmiş. Tek yüzü düz gül kesimli 86 karat ağırlığında elmastır. Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak bilinir Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği dış hazine bölümünde görebilir durumda hala. Kristal berraklığındaki rengi için asırlardır övülüyor bu elmas. Dolunay ışığı benzeri ışıltısı ve parlaklığıyla da gizemli bir kaliteye sahip olmasının yanı sıra dünyanın en ünlü 22 elmasından birisi kabul ediliyor. Nasıl böyle kendimizi gökyüzündeki parlak yıldızlara bakmaktan alıkoyamıyorsak benzer şekilde anlaşılmaz gizemi yüzünden kaşıkçı elmasına bir kez bakanın bakışlarını kaçırması da kolay olmuyor. Dünyanın en büyük 4. elmasının hikayesi yani tarihi İstanbul'un merkezine nasıl olup da geldiği veya kimler tarafından getirildiği tam olarak bilinmemekle beraber bununla alakalı rivayetler var. İlginç hikayelerden bir tanesini de şarkıların sonrasında anlatacağım.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
9: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
18: Radyo Ülke.

Kaşıkçı elması nereden geldi demiştim. Bunun güzel bir hikayesi var, paylaşmak istiyorum. Kaşıkçı elmasının bulunmasına dair en önemli öykülerden bir tanesidir. Osmanlı Sarayı'nın resmi tarihçisi Raşit tarafından elle yazılmış. Hemen özetleyeyim. 1669 yılında İstanbul'da Sur içinin en batı tarafında bulunan Eğri Kapı semtinde bir çöp yığınını karıştıran tembel tembel tarayan bir balıkçı alışılmadık derecede parlak ve çok büyük bir taşla karşılaşıyor. Güzel olduğunu düşünerek ama ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadan mücevheri cebine koyduysa da taşı kuyumcular pazarına uğrayana kadar birkaç gün cebinde saklamış. Balıkçının taşı ilk gösterdiği kuyumcu elmasın gerçek değerini anlamış ama durumu belli etmeden balıkçıyı kandırmayı başarmış. Osmanlı Sarayı'nın resmi tarihçisi Raşit'in aktardığına göre kuyumcu adama bu bir cam parçası, istersen onu geri götür ya da bırak ama karşılığında istersen sana 3 kaşık veririm. Buraya kadar getirdin, en azından zahmetine değsin diyor. Bu teklifi zamanına göre adil bir ödeme olarak kabul ediyor adam. Elinde 3 kaşıkla yola çıkarken kuyumcu dünyanın 4. büyük elmasını ele geçiriyor tabii ki. Kuyumcuyla alışverişi sırasında elması gören bir arkadaşı arasında bir kavga çıktığında kuyumcubaşı kavga eden kuyumculara bir kese altın vererek taşı onlardan almış. Sonrasında Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ve 4. Mehmet tarafından saraya alınarak devlet hazinesine alınmış. İstanbul'da Osmanlı Hanedanı'nın elmas tıraşçısı tarafından gül kesimi yapılmış. Adı da aslında bu tıraşçının lakabının kaşıkçı olmasıyla ilişkilidir derler. Ama başka bir hikayesi de var. Onu da şarkıların sonrasında anlatayım. Duvar.

şarkıların öncesinde Kaşıkçı Elması ile alakalı farklı hikayeler var demiştim. Onlardan bir tanesi de Elmas'ın Osmanlı hazinesine girmesiyle ilgili en çok bilinenidir. Elmas'ın Napolyon'un annesinden satın alındığına dair bazı rivayetler var. Bu rivayete göre 1774 yılında Pigot adlı bir Fransız subayı bu elması Hindistan'dan satın alarak ülkesine götürüyor. Bir süre sonra elması Napolyon'un annesi satın alıyor. Uzun bir süre Napolyon'un annesinde kalan elmas, Napolyon'un sürgüne gönderilmesinden sonra annesi tarafından satılığa çıkarılıyor. Elması o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı satın alıyor ve elması paşaya getiriyor. Tepedelenli Ali Paşa 2. Mahmut zamanında devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülüyor. Tepedelenli Ali Paşa'nın mal varlığına el konuluyor. Böylelikle Kaşıkçı elması hazineye giriyor. Rivayetlerden bir tanesi de bu şekilde. Biraz

Gönül Günegül'le de bugün taşın sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Elmas deyince aklımıza hemen bir kadın takısı gelir değil mi? Ya da pırlanta. Belki en fazla zümrütten bir yüzüğü bir erkeğin parmağında düşünebiliriz. Ama söz konusu mekan bir Osmanlı sarayıysa burada gördüğünüz mücevherleri, takıları saraydaki kadınlarda değil padişahların üzerinde hayal etmeniz gerekebilir. Çünkü padişahın şanı mücevherle yürüyor. Topkapı Sarayı'ndan içeri girince Osmanlı'nın ihtişamıyla yüz yüze geliyoruz. Padişahların oturduğu tahtların, işte savaşta giydikleri zırhların, elbiselerin, kullandıkları hançerlerin birbirinden değerli taşlarla bezendiğini görüyoruz. Sarayı gezerken içinizden mutlaka Osmanlı padişahları da ne çok mücevher meraklısıymış. Savaşa giderken ne kadar da süsleniyorlarmış. İşte tahtlarının etrafında ne kadar çok mücevher varmış diyebilirsiniz. Ama bunlarla alakalı çok enteresan detaylar var. İlginç bir bilgiden bahsedeyim mesela size. Kanuni Sultan Süleyman'a ait. Osmanlı tarihinde bazen değerli madenler devletin ihtiyaçları sebebiyle bozduruluyor. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferine giderken saraydaki bazı eşyaları çıkartıp akçe olarak kestirmiş. Bu nedenle o döneme ait değerli eşyaların sayısı az. Osmanlı'da pırlanta ve değerli madenler güç gösterisi olarak kabul ediliyor. Padişahın zevkine bağlı bir şey değil. Beğenmese de kendi konumu gereğince her hafta cuma selamına çıkarken halkına en güçlü, en süslü, en zengin şekilde görünmeye mecbur. Savaş gereçleri de mücevherden yapılmış bu sebeple. İkisi aslında birbiriyle hiç bağdaşmıyor gibi görünüyor olabilir ama aslında çok iyi bağdaşıyor çünkü törensel eşyalar. Savaşta zafer sonrasında padişah tahta oturuyor, bütün bunları giyiyor ve dosta düşmana gösteriyor. Mücevherlerin tarihsel süreci de şöyle: 16. yüzyıl en ihtişam yüzyılı olduğundan son derece zengin taş ve incelik kullanılmış. 17. yüzyıl ikinci yarısına ait mücevherler günümüze pek gelememiş. Nedeni de bulundukları Edirne Sarayı'nda çıkan yangın. 18. yüzyılda da ihtişam var. 19. yüzyıla baktığımızda da daha çok Avrupa'yı hatlar gözümüze çarpıyor.

Birlikteyiz Gül Güne Gülle'de. Taşın sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Osmanlı hazinesine birazcık götüreceğim sizi. Çünkü Osmanlı hazinesinde kullanılan taşların çok özel anlamları var. Mesela Firuze taşı yenilmezlik simgesi olarak kabul edilmiş o dönemde ve bu nedenle... Birlikteyiz Gül Güne Gülle'de. Taşın sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Osmanlı hazinesine birazcık götüreceğim sizi. Çünkü Osmanlı hazinesinde kullanılan...

zamanda melankoliye de iyi geldiği biliniyor. Zümrüt kara sevdayı iyileştirerek böbrek taşına iyi geliyor. Yakut da eğer dil altına konursa kişiye ferahlık veriyor. O dönemin inancına göre. Zümrüt taşının hazinede sıkça kullanılmasının nedeni de hem anlam bakımından hem de elde edilmesi kolay olmasından.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı,

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko

0: Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, şişko tantuni de.
1: Şişko tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
4: Radyo Ülkü.

Osmanlı'da kullanılan sorguçları bilir misiniz? En önemli hükümdarlık alametleridir onlar. Bugün taşların sanata dönüşmesini anlatıyorum size. Ondan söyledim bu sorguçları. Osmanlı'da en önde gelen hükümdarlık alameti olarak sayılıyorlar. Yalnızca Osmanlılara ait değil, aynı zamanda Doğu geleneği de bu. Her padişah en az bir, en fazla üç tane sorguç takıyor mutlaka. Bir padişah öldüğünde diğer padişahın başa geçmesi, yani biat, tahta çıkma töreni yapılırken mutlaka bir sorguç takılıyor. Bu arada saraylarda sergilenen değerli taşların tamamı kullanılmak için yapılmamış. Hemen bunu da araya alabilirim. Buradaki amaç Osmanlı'nın gücünü simgesel olarak ispatlamakmış. Bu nedenle tören eşyaları son derece önemli. Az önce de bahsetmiştim. Mesela 18. yüzyıl devletin gücünü giderek yitirdiği bir dönem. Ancak kaybedilen bu güç abartılı mücevherlerle telafi ediliyor. Bir tür örtü diyelim. İran Şahı Nadir Şah'la 1. Mahmut arasında yapılan savaşın sonunda birbirlerine güç göstergesi olarak hediyeler yolluyorlar mesela.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün değerli taşların sanata dönüşmesinden bahsediyorum size. Osmanlı'dan bahsediyordum hatırlarsanız şarkıların öncesinde. Hazinenin en önemli parçalarından bir tanesi Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Ahmet Ağa tarafından yaptırılan bir taht. Bunu da anlatmak istiyorum. 17. yüzyıl başı Osmanlı bezemesinin tam bir manifestosu olarak kabul ediliyor. Su mataraları, kalemlikler, Kur'an kapları, zırhlar ve bunun gibi pek çok eşya mevcut. Dikkati çeken bir husus da hazinedeki eşyaların takılardan çok daha fazla yer tutması. Bayram tahtı törenlerde kullanılıyor. Törenler de yapılacaksa taht 10 parçaya bölünerek törenin yapılacağı mekana götürülüyor. Ceviz üzerine altın kaplama bir taht bu. Yavuz Sultan Selim'in mesela 16. yüzyılın başında Doğu Seferi ve Mısır Seferi ile hazineye büyük zenginlik kattığını söylüyor kaynaklar. Şöyle de bir sözü varmış. Ben hazineyi zenginleştirdim, bu mühürle kapatıyorum. Benden sonra kim daha da çok yapabilirse onun mührüyle kapansın. Ancak bu öylesine meydan okuyucu bir sözmüş ki hazine daima onun mührüyle kapatılmış. Bu hiç değişmemiş.

Az önce de söylemiştim, zamanımız çok azaldı. Ne anlatsam kârdır mantığıyla son olarak şunu da araya sıkıştıracağım. Taşların sanata dönüşmesinden bahsediyorum, kıymetli taşların. Hançerlerden de biraz bahsedeyim istiyorum size. Sarayın en çok önemli parçaları arasında yer alıyor çünkü. 18. yüzyılın çok karakteristik özelliklerini de taşıyorlar. 18. yüzyıl değişim ve gösteriş yüzyılı olarak biliniyor biliyorsunuz. Sultan 1. Mahmut'un Nadir Şah'ın yolladığı tahta karşılık hazırlattığı en önemli armağan. Taht geldikten hemen sonra bu hediyelerle birlikte yola çıkılıyor. Tam İran sınırını geçtikleri bir sırada Nadir Şah'ın suikaste kurban gittiği haberi alınıyor. O yüzden geri dönüyorlar. Hem taht hem de hazırlanan hediyeler de bize kalmış oluyor. Az sonra veda için buradayım.

bugün size birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinlerden biraz bahsetmek istiyorum. Bazı besinler birlikte tüketilirse vücuda daha faydalı oluyor. Bazı gıdaları birleştirmek besin değerini ve emilimini arttırabiliyor. Hazırsanız dinlemeye başlıyorum anlatmaya şarkıların sonrasında.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşacağız bugün demiştim. Brokoli ve domatesle başlamak istiyorum. Aynı anda tüketirseniz prostat kanseri riskini düşürürsünüz. Beslenme ve diyet uzmanı Banu Kazanç, her gün tükettiğimiz besinlerde mineraller, vitaminler ve fitokimyasallar, lif ve yağlar gibi belirli bileşenlerin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve sağlıklı vücut için fayda sağladığına dair bir takım araştırma sonuçlarına ulaştığını söyleyerek hangi gıdaları nelerle beraber tüketmemiz gerektiğini de bir dergide bizlere anlatmış. Benim de elime geçti, okudum. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlere aktarmak istiyorum. Brokoli ve domatesle başlamak istiyorum. Birlikte tüketirseniz prostat kanseri riskini düşürürsünüz. Yine benzer etkiler yeşil çay ve limon, yulaf ezmesi ve çilek veya yulafla elma, kırmızı biberle beyaz peynir, havuçla domates arasında da sayılabilir. Etle birlikte biberiye gibi taze otları birlikte tüketirseniz baharatlı aromalı otların içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bunu bir avantaja dönüştürürsünüz.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
3: Radyo.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler gösteren besinlerden bahsediyorum. Şimdi mineraller çoğunlukla vitaminlerle birlikte çalışıyor biliyorsunuz. Minerallerin bazı durumlarda etkisinin artması için birlikte alınmaları gerekirken bazılarını ise emilimlerini engellediğinden kesinlikle birlikte almamamız gerekiyor. Mesela kemik oluşumu için gerekli olan bor ve magnezyum olmadan kalsiyum tek başına gerekli olan faydayı sağlamıyor bize. Yüksek dozda kalsiyum alınması halinde de vücutta çinko emilmesi azalıyor. Yüksek miktarda sodyum alımı kalsiyumun idrarla atılmasına sebep oluyor. O yüzden vitamin ve mineral kullanacaksanız lütfen öncesinde bir doktora danışın. Mutlaka doktorunuzun önerisiyle kullanın bu vitaminleri. Biliyorsunuz fazlalıkları da bazen sıkıntı yaratabiliyor vücut içerisinde. Yazlı gıdalardan bahsedeceğim size ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyoruz. Şimdi kırmızı et pişirilmeden önce biberiye kullanırsanız ne olur dersiniz? Az önce bahsetmiştim ama şu anda aramıza katılan dinleyicilerimiz için bir kez daha anlatayım istiyorum. Gıda sinerjisinin en iyi örneklerinden bir tanesidir kırmızı et ve baharat birlikteliği. Kırmızı eti pişirmeden önce biberiye gibi otlarla marine ederseniz mükemmel bir etki yaratacaktır. Biberiye gibi otlar yüksek sıcaklıklarda etlerle pişirildiğinde oluşabilecek bazı serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerir. C vitamini demirin emilimine yardımcıdır. Demir seviyesini yükseltebilmek için beraberinde bol bol C vitamini almak gerekir.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinlerden bahsediyorum. Şimdi fasulyeyi pişirirken içine kırmızı çuşka biberi ilave etmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Muhtemelen bana diyeceksiniz ki kırmızı çuşka biberi de nedir Gül? Gerçi bilenler de vardır mutlaka aramızda. Şu hani marketlerden aldığımız büyük büyük kırmızı kapya biberler var ya, onların küçüklerine kırmızı çuşka biberi diyoruz. Demir içeren besinlerle birlikte C vitamini içeren besinleri birlikte tükettiğimizde, yani hani limon, yeşillik, kırmızı biberle demir minerali daha fazla emiliyor. Fasulye de ideal bir demir kaynağıyken vücut tarafından bitki kaynaklı demir mineralinin hayvansal kaynaklı demir gibi emilmesi mümkün olmuyor. Ama C vitamininden zengin kırmızı biberle birlikte yendiğinde fasulyenin içerisindeki demir emilimi artıyor. Yine yumurta yerken yanında portakal suyu içmek de benzer bir etki sağlıyor. Aklınızda kalsın. Et, pekmez, yumurta, soya fasulyesi, kuru meyveler, kuru fasulye, ıspanak ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler demir içeren gıdalardır. Limon, greyfurt, portakal, çilek, kivi, frenk üzümü en çok C vitamini içeren meyveler arasındadır.

Bugün birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyoruz. Şimdi çayda sıra, çayı milletçe çok seviyoruz biliyorsunuz. Kansızlığa karşı kullanılan demir tabletlerini diğer minerallerle ve çay gibi içeceklerle tüketmemek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz çay demir emilimini azaltan bir yapıya sahip. Yeşil çay da vücudumuzun demir emmesini önleyebiliyor ama içeceğinize limon katmak bu olumsuz etkiyi azaltıyor. Eskiler neden limon katıyormuş çaya? İşte artık anlamış olduk. Biraz taze sıkılmış limon suyuyla bir fincan yeşil çayın tadını çıkarabilirsiniz. A vitamini ve demir eksikliklerinde iyot eksikliği etkilerinin arttığı biliniyor. Balıkla da brokoliyi birlikte tüketmek gerekiyor. Uzmanlar diyorlar ki kanser hücrelerine karşı çok daha etkili. Bilimsel veriler var bu konuyla alakalı. Yanıyor.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı...

0: kundura üzüm iş hanımda.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
3: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş

Birlikte yenildiğinde farklı etkiler yaratan besinleri konuşuyoruz bugün programda. Sarımsak ve somon birlikteliğinden biraz bahsedeceğim size. Uzmanlar kolesterolü düşürdüğünü söylüyorlar. Şimdi buradan bakınca son derece lezzetli bir birleşim gibi de geldi. Gerçekten sarımsakla birlikte balık yemek, kolesterolünüzü düşürmek ve kardiyovasküler sağlığınızı arttırmak için mükemmel yollardan bir tanesi. O sebeple bu ikiliyi mutlaka deneyin deriz. Somon yemeklerini lezzetli soya sosuyla karıştırmak güçlü bir gıda birlikteliği oluşturuyor yine. Soya sosu somon balığındaki D vitamini etkisini güçlendiriyor çünkü emilimini arttırıyor.

Harika bir şarkı geride kaldı. Birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi domates ve yanında birkaç dilim avokadodan bahsetmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Domatesler C vitamini ve A vitamininin en önemli kaynaklarından bir tanesi biliyorsunuz. Likopen açısından da son derece zengin. Likopen demişken yağda çözünen bir besin öğesidir likopen. Başka bir deyişle düzgün bir şekilde emilmesi için yağ ile kombine etmeniz gerekiyor. Bunun için de işte domatesleri avokadoyla kombine ederseniz mükemmel bir besin sinerjisiyle karşı karşıya kalırsınız. Domateslerinizi çiğ yemek yerine pişirirseniz yine likopen içeriği 4-5 kat artıyor. Benzer şekilde yine havuç, brokoli ve bezelye A vitamini içeriyor ve zeytinyağı ile kombine ederseniz tadından yiyemezsiniz. Hem de son derece faydalı olur.

Kuru yemiş sever misiniz? Meyve sever misiniz peki? İkisini de seviyorsanız ne mutlu size. Birlikte yendiğinde farklı etkiler yaratan gıdalardan çünkü. Yer fıstığı, badem ya da diğer fındık çeşitleri E vitamini bakımından son derece zenginler. Bağışıklık sisteminize daha da fazla destek sağlamak için çilek, kivi, portakal ve diğer turunçgiller gibi C vitamini bakımından zengin meyveleri eşleştirebilirsiniz. Yine bağışıklığınızı arttırmak için yaban mersini ve kırmızı üzümü karıştırıp tüketmenizi de önereceğim size. Yeni çalışmalara göre bu iki meyveyi eşleştirmenin ayrı ayrı yemeye kıyasla çok daha fazla antioksidan etkisi bulunuyor çünkü.

Zamanımız çok azalmış. Toparlamak istiyorum. Birlikte yediğimizde farklı etkiler yaratan besinleri konuştuk bugün program boyunca. Son olarak muz ve yoğurttan bahsetmek istiyorum size. Her biri vücudumuz için çeşitli besin öğeleri sunuyor zaten. Muz, potasyum, folat, C vitamini ve B6 kaynağıdır. Yoğurt da yine önemli miktarda kalsiyum, çinko, fosfor ve protein içerir. Kuru baklagilleri, mercimek, işte kuru fasulye, nohut, bakla gibi bitkisel protein içeriklerini desteklemek için yanında bir miktar tahıl tüketmemiz o öğünü protein açısından daha da zenginleştirir. Bu arada bir mesaj gelmiş Gül. Ispanağı da yoğurtla beraber yiyelim mi diye. Hemen ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla alakalı uzun bir araştırma yapmıştım geçmişte. Besinler sindirildikten sonra ince bağırsakta emilimlerini gerçekleştiriyor biliyorsunuz. Ve bu esnada bazı mineraller birbirleriyle yarış haline giriyor. İşte bu da emilimi olumsuz etkiliyor. Demir ve kalsiyum da bunlara örnek verebileceklerimden. Bildiğiniz üzere ıspanak demir kaynaklarından bir tanesi. Yoğurt da kalsiyum kaynağı ama ıspanaktaki demir az miktarda olduğu için ve bitkisel demir içermediği için vücutta kullanılabilirliği hayvansal demire göre çok daha düşüktür. Ispanak aynı zamanda oksalat denilen ve demir emilimini engelleyen bir bileşiği de barındırıyor içerisinde ve bu sebeple demir emilimini azaltıyor. Bu arada ıspanak lutein de içeren bir besin. Lutein antioksidan ve göz retinasında doğal olarak bulunuyor. Gözleri koruyor ve kalp sağlığına olumlu da etkileri var. İsveç'te yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre ıspanağı yoğurtla tüketmek lutein salınımına yardımcı oluyor. Özetleyecek olursam sağlıklı kişilerin ıspanak ve yoğurdu bir arada tüketmesinde bir sakınca yok. Bu kadar düşük dozlardaki etkileşim önemsenmeyecek kadar küçük çünkü. Ama anemi sebebiyle demir preparatları kullanıyorsanız yüksek dozlarda demir alan insanlar için demir ilacı aldıktan sonra işte yoğurt, süt tüketmek için acele etmemek gerekiyor. En az böyle 1,5-2 saat beklemeleri faydalı olacaktır.

0: dedim seni içimde. Güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Evde huzurla, yolda güven.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü.

0: Diyor, Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay.

0: yıkıldım. Sevmeye gücüm yok, yok, yok. Artık yoruldum.
1: Söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı, bıyıklı adam var diye. Hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybettim. Belki yıllar sonra anlayacaksın.

0: gücün yok. Artık yoruldum. Sen bahara sevdalı güneş deliz. Sen kalbimin beyaz gülü. Yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından. Rehin serçeler. Küsmüş bir nisan kadar yağmursuz. Susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç afansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.
1: En iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Her zaman, her yer.

0: 0413 238 3413. Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke
8: her zaman her yerde.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
0: Bazen 80'ler.
12: Oturmuşum, oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
2: 8-34-13.
0: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
0: Bazen 80'ler.
12: Oturmuşum, oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Bugün programa 1995 yılına ait çok özel bir albümle başladık. Sibel Alış'ı tanıdığınız albüm. Adam, albümün içinde çok sevdiğimiz şarkılar var. Biz A1'deyiz, Uyut Beni, Büyüt Beni bugün programımızın açılış şarkısıydı. Mirken Am'la devam ediyoruz. Koşan Adam 1995 yılından Ahu Gözlüm'ü bizler için söyleyecek.

Ali Güven, 90'lı yılların kült isimlerinden bir tanesi ve çok severek dinlediğimiz şarkısı Tarzım Değil, Retro'da az önceki konuğumuzdu. Kenan Doğulu'ya gidiyoruz. Elbette ilk albümüne şarkımız Bir Yanak Ver şimdi bizimle.

Ki 2007 yılında toplama bir albüm çıkardı. O en sevdiğimiz şarkılarını, Akdeniz versiyonlarını yorumladı diyebiliriz. Aşkın şarkılarından, işte bu albümden Hiç Ummazdın'ı dinlettim sizlere. Ege ile devam ediyoruz. 2003 yılından Sonsuza Kadar albümünden Yaz Aşkın diyecek.

Belki de en bilindik şarkılarından bir tanesi. Aylin Livaneli, Bana Müsaade. Özellikle şarkıdaki efekt kullanımı ve nakarat birçoğumuzun hafızasında hala kayıtlı. Retro'ya Ferda Anıl Yarkın, Zorlama Güzelim'le devam ediyoruz.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

herkes kendi çocukluğunda ve ilk gençliğinde dinlediği müziği, sevdiği şarkıları özlüyor. Bu her kuşak için geçerli. Şimdilerde 90'lar müziğinin ön plana çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu diye düşünüyoruz. Retro'dasınız ve 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılar bugün de radyonuzda sizlerle. Serdar Ortaç'ın 99 yılında yayınladığı Seninki şarkısından sonra Sibel Can'la devam edeceğiz. Bence talih diyor şarkıcı. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

Başarılı müzisyen Mert Ekren, 90'lı yıllardaki hit şarkısı Alo Orada Mısın? Retro'da dinlediğimiz şarkıydı. Bugün kapanış şarkımız Yeşim Salkım'a ait. Ben yoldan gönüllü çıktım.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara alo paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.

0: etmek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: En iyi müzik, en iyi program.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyomuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp atar.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Çıkış yıkış yıkıya.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: En iyi müzik, en iyi program.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo

aşk çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk ölmedi. Aşk ölmedi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo Ülke.

bazen gitmek olduğunu bilmektir aşk. Bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir aşk. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının istediklerini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
13: Radyo Ülke.

fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Yollar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
1: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo, sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

geçtin.

0: kuru selam verip geçtim.
1: Radyo en iyi arkadaşlar. Radyonuz